şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında başlıyor.
2: Öğren bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Modern canlı yayında en iyiler.
1: Ben Fidan Doğancan.
2: Hoş geldin Fidan. Tanıyalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Fidan değil Doğancan, Çiğdem.
2: Çiğdem, seni de tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Ben nereden arıyorum? Sakarya'dan arıyorum. Şu an biz de Fethiye yolundayız deyip şöyle bir parantez açayım herkes gibi.
2: Bu şey, anladığım kadarıyla bu hafta herkesin bir yere gitme sebebi 15 Temmuz resmi tatili de bir şekilde bağlayıp mı gidiyorsunuz yoksa?
1: Yok, bağlamadan gidiyoruz biz.
2: Bağlamadan mı? Hani şey ya, hani resmi tatil olarak da kayıtlara geçtiği için 15 Temmuz. Dolayısıyla hani bu hafta çok fazla böyle hafta başını hafta sonunu birleştirip gidenler çok diye tahmin ediyorum.
1: Biz senelik izni.
2: Anladım.
1: Diyelim.
2: Hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey? Senle siftahımızı atalım.
1: Şimdi evet, ben söyleyeyim. 21 yaşında evlendim Doğancan. Eltim de benden bir 15-16 yaş büyüktü.
2: Evet.
1: Ben de cahilim. Bana hep şey derdi. Ben de çok titizim. İnanılmaz titizim. Bana şey derdi. Ya bak, bu pencerenin altı çıkmıyor biliyor musun? Ben de derdim ki yenge, buradan selam olsun Necla yengeme. Yenge, olur mu öyle şey? Ben çıkarıyorum, kız çıkmıyor. Alıyordum elime.
2: Şey. Öyle salağa yatıp bütün işi sana yaptırıyordu yani.
1: Aynen öyle.
2: Ay Çiğdem, bu nasıl olacak, ben hiç bilmiyorum ki dediği ne varsa hepsine sen atladın tabii.
1: Aynen, ama şeytanın yattığı yeri biliyormuş halbuki.
2: Bununla ilgili dün bir tane video görmüştüm. Erzurum'da bir sokak röportajı yapıyorlar. Orada işte böyle fıkra gibi anlatıyor. Diyor ki işte yeni gelin gelmiş, bir tane bir kız varmış. İşte kayınvalidesi ve kayınpederi bu gelin hiç iş yapmıyor diye, yardım etmiyor diye kendi aralarında dertleniyormuş. Onun önünde hani gaza getirmek için ona evi ben süpüreceğim diyormuş birisi. Hayır, ben süpüreceğim diyormuş kayınvalideyle kayınpeder. Kendi aralarında böyle hayır ben bırak ben süpüreceğim falan, kız gaza gelsin diye. Kız da demiş ki ya tartışmayın, gerek yok, bir gün sen süpürürsün bir gün sen süpürürsün demiş. Dolayısıyla biraz aklını kullanacağım bacım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba Doğan Can, ben Eşref. Tekirdağ'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Eşref. Tekirdağ.
1: Tekirdağ.
2: Ay ne güzel. Hafta sonu yok, ne zamandır bakayım, Perşembe Yunanistan'dan dönerken uğradım, güzel bir köftenizi yedim.
1: Afiyet olsun. Ben de İstanbul'dan buraya geldim, buraya yerleştim.
2: Neyse, daha mutlusundur diye öngörüyorum. Hayat kaliten artmıştır.
1: Light bir hayat. Trafik yok, stres yok.
2: Oh ne güzel, hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Ben internet kafe işletiyordum zamanında. Yan tarafta da ufak bir dükkanım vardı. Hadi orayı da boş bırakmayın dedim. Orada bir PlayStation dükkanı açmayı düşündüm.
2: Tamam, konsol oyunu diyelim bir dahakine. Ay, evet.
1: Ondan sonra 4 tane büyük televizyon aldım. Servisi aradım. Dedim ne kadar takarsın? Şu fiyatı verdiler bana. Dedim fiyatı verdiler. Ben de bana yüksek geldi. Bu iş yapan bir arkadaşım vardı. Evet. Onu aradım. Dedim Metin, dedim böyle böyle bir durum var. Tamam abi gelin dedi. Hiçbir şekilde fiyat sormadım, taktı. Dedim ne kadar borcum? İnanır mısın, servis istediği fiyata yakın fiyat istedi benden. Çok az bir farkla.
2: Tamam, ne olsun istiyorsun? Sonuçta maliyeti belli değil mi yani bu televizyon?
1: Yok, onun maliyeti. Şimdi servis her zaman pahalıdır. Ondan sonra...
2: Tamam, yakın bir fiyat dediğin ama daha aşağısı değil mi?
1: Tabii. Şimdi benim arkadaşım, ailece görüşüyoruz. Yiyoruz, içiyoruz beraber.
2: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani o da üstüne azıcık da olsa kendi payını koymazsa ne anladın? Ne uğraşacak? Sen abi, ne yani onun da işi buysa?
1: Onları zaten koyacak. O hakkı onun.
2: Neye alıyorsun?
1: Şuna alıyorum. Servise çok yakın bir para istedi benden. Ondan sonra ben dedim Metin, bu biraz fazla değil mi? Abi hakkı o dedi. Tamam dedi, teşekkür ederim dedim. Ondan sonra sen bana güzel bir ders verdin. Burada aldığım benim ders, hayatta ne alırsam ne yaparsam hiçbir şekilde fiyatını almadan, sormadan alıyorum, yaptırıyorum. Ayakkabı dahi boyattırsam fiyatını sormadan boyattırmıyorum.
2: Peki bir şey soracağım. Mesela uyduruyorum. Normalde sana göre hakkı ne kadardı, o ne kadar istedi?
1: Bana göre atıyorum şu anda servis benden o zaman 1 milyar 200 milyon para istedi. 1 milyon 200 milyon, 1 milyar 1200 milyon
2: 1200,
1: para istedi.
2: 1200 evet.
1: Bana göre hani 700 liraya bu olay bitebilirdi.
2: O ne kadar halletti?
1: Servis 1200 dediyse bu 1100 aldı benden.
2: Tamam ama 1200 servisin verdiği fiyatı nasıl yarı fiyatı neredeyse senin söylediğin. Ay bu kadar da ölücü olmayın ama siz de yani. Sen bak, para kazanmak için yapıyorsun bu işi. Dolayısıyla bu yani vermeden alamazsın dediğimiz olay ya bir yandan. İşe yatırım bu yani.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Bahar ben.
2: Hoş geldin Bahar. Nereden, Ankara mı?
1: Evet.
2: Vay Bahar'cığım, sen de kıdemli dinleyicilerimden. Gel öpeyim.
1: Evet, evet.
2: Hoş geldin. Şehir plancı. Sen ne yapmışsın? Evet, köye evet. Möye yerleştin en son sanki.
1: Yok ya, ben bir ara pandemi zamanında köyde yaşadım da, ama yakın bir köydü yani gene merkeze.
2: Tamam.
1: Ondan sonra şimdi gene hani köy gibi bir yerde yaşıyorum ama şehir ya.
2: Anladım, iyi güzel. Bugün sinir oluyorum, ayar oluyorum. Konu başlığımız bu. Nedir, buyursunlar.
1: Ben kirasını ödemeyen kiracılara sinir oluyorum ya. Bir tane kiracı denk geldi bize. Şubat ayında girdi eve, girerken ilk kirayı ödedi ve daha da bir şey ödemedi ya.
2: Mart, yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 5 aydır ödemiyor.
1: Aidatı falan da ödemiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Çok yüzsüz ya. Yani bir şey yapamıyorsun. Bir şey yaptığın zaman sen suçlu duruma düşüyorsun.
2: Daha yeni kiracı bir de. Şimdi tabii bunu ilk söylediğin an ben direkt hemen savunma mekanizması. Ya belki sıkıntılı bir durum vardır vesaire falan diye girecektim ama burada iyi niyet yok. Yani yok, eve yok, girmiş yok. Daha sonra da kira hiç ödememiş 5 ay boyunca.
1: Yani girerken dedi ki mesela depozitoyu dedi pazartesi ödeyeceğim dedi. Onu da ödemedi. Yok işte eşim hamile, sıkıntılı bilmem. Yani 3 gün 5 gün ilerdi ama yok yani gerçekten. Yani bunun
2: ne olacak peki?
1: İşte valla bir de şimdi şöyle, mesela ihtar çekiyorsun 30 gün bekliyorsun. İşte icra veriyorsun 30 gün bekliyorsun. Yok işte adrese teslim almıyor bilmem ne oluyor. Ben anlamadım yani, çok ilginç, çok sinir bozucu bir durum ve tarzı bu. Bak bir de şeyi düşün. Şimdi bu adam girse benim evde 6-7 ay otursa, sonra çıkacak buradan bir şekilde. Başka birini böyle dolandıracak. Yani bunların bir veri tabanı, bir şey yok mu? Bunun PC'sini mesela
2: evet.
1: Versek oraya. Yani insan çok sinir ediyor.
2: Ya üzücü. Yani sonuç itibariyle sadece kira geliriyle hayatını idame ettirmeye çalışan da bir sürü insan var. Dolayısıyla tabii. Hani burada tabii ki insanlar şey diye düşünebilir meseleyi. Yani Allah başka dert vermesin, evin var işte otur zırlama falan diyen de çıkabilir. Eminim, tanıyorum çünkü insanımızı. Ama yani hali vakti çok fazla yerinde olsa, o para ihtiyacı olmasa bile arkadaşlar, yani bu herhangi bir şeyi meşrulaştırmıyor. O bambaşka bir şey. Ne münasebet yani. Şimdi eve girmiş 5 aydır hala kira ödemiyorsa, ne bileyim yani, şimdi bunu böyle yayında söylemek doğru değil belki ama dövdürmek lazım o adamı.
1: Gerçekten benim de çok içimden.
2: Vallahi yani böyle toplanıp gidek ağzını yüzünü kırak. Çünkü orada iyi niyetli bir şey değil. Belli ki parası olmadığından değil, pisliğini ödemiyor yani.
1: Gerçekten pisliğini, yalan söylemiş işte, ben bir belediyede çalışıyorum dedi, işte karısını gördüm. Karısı hamile, çocuğu var. Ama yani yok.
2: Kapıya dayandın mı hiç? Ne olacak bizim bu iş diye?
1: Ya şimdi kapıya dayanamıyorsun. Dayanınca sen suçlusun.
2: Allah Allah.
1: O öyle bir sıkıntı. İnsan sinir oluyor gerçekten. Ondan sonra bir şey de yapamıyorsun ya. Yani gerçekten ters bir şey bile söyleyemiyorsun. Ve telefonu arıyorsun. Telefonu açmıyor. Sürekli WhatsApp'tan yazışıyor ki. Hani bir de tahrik edici bir şekilde. Şeyler yazıyor ki.
2: Bayağı yani malına çökmüş ve gasp ediyor şu anda yani aslında.
1: Ay tabii. Bir de böyle biraz iyi niyetli insanlar da, bir sözleşme yapacak vakit bulamadık. Eşim şey dedi ya, ne olacak ya, girsin bir şeyime bak.
2: Ne var. Sözleşmeniz yok mu?
1: Yok var Allah'ta. Dedim ki saçmalama, öyle şey olur mu dedim ya. Yani sözleşme.
2: Zaten sözleşme yoksa direkt kapı dışarı ederdin diyecektim ama varmış.
1: Yapamıyorsun. Sözlü sözleşme de bir sözleşme.
2: Ya öyle saçma şey mi olur ya?
1: Evet, bu kiralama konusu bilmiyorum, avukat dinleyicilerin varsa yazsınlar. Gerçekten çok ilginç bir şey. Yani kiracı aslında böyle evin kiraya vermek için mantıklı bir şey değil ya.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Ancan peki 13 yaşında nasıl başladın? Kim nasıl keşfetti onu anlat, merak ettim demiş İlyas. Şöyle ben aslında o dönem çalışmaya başladığım radyonun bir televizyon kanalı da vardı. Bir medya grubuydu. Bilgisayarda böyle video montajları yapıyordum ben. Ve gayet de böyle hani o yaşıma göre güzel işler çıkarıyordum. Bir de böyle uyduruk bir program üzerinden çok güzel video kurguları yapıyordum. Sonra bir tanıdığım da o televizyon kanalıyla bağlantılıydı ve dedi ki ya dedi gel götüreyim seni oraya biraz takıl, hafta sonları gider gelirsin, belki oradaki yönetmenlerden bir şeyler öğrenirsin madem bu konuda yeteneğin var dedi. Beni o televizyon kanalına götürdüler ben video kurgusu öğreneyim diye. Sonra çok yoğundu, yönetmenler benimle ilgilenemedi. Orada böyle bir bekleme alanı gibi bir yer vardı, ben de orada böyle koltuğa oturmuşum, ayağımı sallıyorum sürekli. Her daim adını büyük bir mutlulukla anmaya devam edeceğim sevgili Cenk Alptekin. Eski radyocuları tanıyanlar bilir. Cenk'le Yoklama diye programı vardı onun. Cenk abi de o dönemki oradaki o kurumdaki radyonun genel yayın yönetmeniydi. Beni gördü. O da bir koşturuyordu o gün. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Kimsin sen dedi. Dedim böyle böyle işte benimle ilgilenmiyor kimse. Oturuyorum ben de burada boş boş dedim. Gel dedi benim yanıma. O gün de birileri gelmiş, şarkıcı. Onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Sen dedi şimdi git oradan şunu getir, bunu getir, şunu yap, onu da al buraya götür. Tamam dedim, onu aldım götürdüm falan. Sonra onlar yayına girdi. Ben radyo stüdyosunda oturuyorum ama hiç radyoya dair bir hevesim, heyecanım, bir alakam yok. Ben oraya video montajı öğrenmeye gelmişim. Sonra ertesi gün oldu, ben yine gittim yönetmenlerin yanına. Şey dedim, şunu nasıl yapacağım? Üf dedi, çek şuradan be. Sonra ben yine gittim Cenk abinin yanına, oturuyorum böyle. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim böyle böyle, benle ilgilenmiyorlar. Dedi gel her gün yanıma, ben şey yaparım, seninle ilgilenirim dedi. Özetle o gün eğer Cenk abi benle ilgilenmeseydi, başından savmak yerine bana o özeni göstermeseydi, ben şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programını yapıyor olmayacak.
0: Doğan canlı yayında en iyiler. Süper.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba Sizem, ben Doğancan. Ay çok seviyorum seni ya.
2: Ay sağ oldun efendim.
1: Heyecanlıyım.
2: Teşekkürler Çiğdem, hoş geldin. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Hoş bulduk, İstanbul'dan arıyorum. Yolda isimde İzmir'e gidiyoruz. Babaannemi alacağım oradan, eve geleceğiz tekrar. Ay çok heyecanlıyım, ne anlatayım ya.
2: Ben kız abartma.
1: Seni çok seviyorum.
2: Tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
1: Ne iş yapıyorum? İthalat yaptığım bir mağazam var Eminönü'nde. Takı toplarını yapıyorum.
2: Hadi ya. Ha, güzel.
1: Öyle yani.
2: Kolay gelsin.
1: Ay Doğancan ya, keşke kız kardeşim dinlese beni şu an ya. Sana bağlandığımı ama hiç anladım, kesin dinleyemem.
2: Şey, yayın kaydını dinletirsin karnaval uygulamasından. Çiğdem, nedir acaba seni sinir oluyorum dediğin şey?
1: Hemen söylüyorum. İki tane şey var Doğancan. Gerçekten böyle nefret ediyorum bunlardan. Bir, uyuşuk insanlar.
2: Evet.
1: İki, bir işi yaparken 100 defa soru soranlar. Abi yani yap işte ya, sorma yani. Bir adrese birini yolluyorum mesela. Beni arıyor. Şurada mıydı abla? Burada mıydı abla? Yani yanında insanlar geçiyor. Etrafında tabelalar var. Bir bak etrafına, neden beni arıyorsun yani?
2: Doğru. Bazı insanlar

0: kriz anlarında, kriz demeyelim de yani ufak tefek anlarda bile çözüm üretemiyor gerçekten. Onun ben de bilincindeyim. Şey yapmak lazım yani, saygı duymak lazım. Çünkü ama hepimizin potansiyeli başka ya Çiğdem. Bazılarımız çok tez canlı, her işi çok hızlı halleder, iş bitiricidir. Bazılarımızın gerçekten yönlendirilmeye ihtiyacı var.
1: Ama yani Doğanca, yani bu kadar da olmaz, azıcık yani azıcık çalıştıracağım beynini ya. Azıcık hızlı hareket edeceğiz.
0: Müsait değil demek ki.
1: Yani bir de bunları yapanlar kimler biliyor musun? Daha çok kuryeler. Beni şimdi mençlemesinler ama geçen biri aramış, yani bir iki telefonda 15 dakika yol anlattım ona.
0: Yani evet, beş parmağın beşi bir değildir diyelim. Evet, beni de karıştırma ben... böyle bir polemiğe.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Ankara'dan Merve.
2: Hoş geldin kader ortağım. Sen de işe gidiyorsun he?
1: Evet ben de işe gidiyorum maalesef.
2: Ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
1: Ben inşaat mühendisiyim. Savunma sanayi inşaat sektöründe satın alma şefi olarak çalışıyorum.
2: Aman sen git boş ver. Sen lazımsın. İyi Merve, kolay gelsin. Bugün serbest kürsü. Hadi bakalım, nedir senin mevzun gündemin?
1: Ben de arabaya biner binmez radyonuz açıldı böyle bir yüksek bir sesle. Hemen bağlanmak istedim. Serbest gün vesaire deyince hemen yapıştırdım, ardını aradım. Şöyle ben dün akşam işten çıkarken sordum. Dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Ve ben işe girerken dediler ki resmi tatillerde biz çalışmıyoruz.
2: Tamam, yeni ama başladığın bir yer o zaman.
1: Evet, yaklaşık 7 ay oldu ama tamam. Her resmi tatilde de bayramlar hariç çalıştık. İşte dini bayramlar hariç çalıştık. Bugün için de sordum, dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Normalde işte insan kaynakları grubunda yarın çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz diye bilgi geliyor.
2: Evet.
1: Koordinatörümüz ya ben de bilmiyorum ya filan dedi. O zaman çalışmıyoruz, yarın ben gelmeyeyim o zaman filan dedim. Kimse de yine ses yok. Akşam da gruptan böyle şirket grubundan yağdırmışlar böyle bir sürü mesaj, işler. Ondan sonra işlere cevap veriyorum. En son şey yazdım. Yarın çalışıyor muyuz? Ofiste olacak mıyız? Ve hiç kimse yine yok ortada. Ve ben şu an işe gidiyorum. Çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz bilmiyorum. Muhtemelen herkes de ofiste.
2: Biraz galiba böyle şey, birçok kişinin ortak yaşadığı durum olsa gerek bu. Bizde de mesela dün böyle gün içinde konuşuldu. Abi dedim yarın yayına geliyor muyum ben? Yöneticime dedi ki yani bilmem dedi. Aynı muhabbet gece mesajlar geldi. Yarın geliyorsun Doğancan diye. İyi dedim, gelirim canım sanki net. Ben en azından hayır, ben taş atıp kolumu yormuyorum. Ben burada 3 saat ha ha he he yapıp gideceğim. Sen akşama kadar oradasın. Ha ha ha. İyi, kolay gelsin Merve.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Gürkan canlı yayında en iyiler.
1: Hoş geldin Gürkan. Nereden arıyorsun?
2: Nereden arıyorum? Şu an Düzce'den arıyorum. Sakarya'dan Düzce'ye doğru yoldayım.
1: Her gün mü gidiyorsun bu yolu?
2: Hayır. Eşim Sakaryalı. Oraya gelmiştik ve şu an işe gidiyorum Düzce'ye.
1: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
2: Göz doktoruyum.
1: Güzel. Kaç sene oldu meslekte?
2: Meslekte 4.
1: Nasıl? İyi ki gözcü olmuşum diyebiliyor musun? Çünkü bazen yok, hayallerimiz gibi olmayabiliyor ya sonrası. İşin ne kadar harika olmasıyla alakalı değil. Uyumlanmakla alakalı bu sorduğum.
2: Şöyle, zaten ben iyi ki diyemiyorum. Çünkü ben normalde kadın doğum isteyen biriydim. 2 yıl kadın doğum yaptım. Ondan istifa ettim. Sonra tekrar sınava girip hani göze girdim. Gözde aslında daha yeniyim yani. 1 senedir.
1: Hadi gözdeyim. Ya. Evet. Ne oldu peki? Çok özel değilse yani, seni kadın doğumdan uzaklaştıran şey neydi de göze geçtin?
2: İş yükü, malpraktis korkusu, davalar, hayat şeyleri, eve, ailene vakit ayıramama gibi bir dünya farklı sebepler.
1: Davalar mı? Nasıl yani?
2: Halkımız artık yani parantez içinde soru işaretiyle birlikte daha fazla bilinçlendiği için artık her şeye dava ediyorlar bizi. Ve böyle olduğu için de biz böyle hep bir davayla karşı karşıya olduğumuz için en az riskte olduğumuz branşı seçiyoruz.
1: Anladım. Evet. Enteresanmış. Peki nedir acaba bugün serbest kürsü? Senin gündemin nedir Gürkan?
2: Benim bir gündemim yok ya. Ben herkese, işe girenlere kolay gelsin demek istiyorum.
1: İyi, Allah razı olsun. İyi. Bu arada çok yayında asla okuyamayacağım türlü şakalar var şu anda. Senin değiştirdiğin işte önceki ve şimdiki branşınla alakalı türlü şakalar yapılıyor şu anda. Öngörülebilir. O yüzden okumayacağım hiçbirini. Doğan canlı yayında en

0: Doğan Canlı yayında en iyiler.
1: Halil Yıldız ben. Konya'dan arıyorum Doğan Can. Nasılsın?
2: Sağ ol. Hoş geldin Halil. Ne haber? İşe gidiliyor herhalde.
1: İyilik, sağlık. Teşekkür ederim. Konya'da beton mikser sürücüsüyüm ben. Trans mikser sürücüsü.
2: O hani böyle dev gibi dönüyor sürekli. Evet, o beton mikser.
1: O dev araçların küçük görüldüğü işte çalışıyorum ben.
2: Kim küçük görüyor ya? Koca araba vallahi. Çok da tehlikeli bir yandan yani.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Onun trafikte bile sürekli dönüyor olmasının sebebi beton içinde kurumasın diye mi bir hareket halinde olması gerekiyor?
1: İçerisindeki kıvamı tutturabilmek için, inşaat alanına sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için, o kıvamı sürekli taze tutabilmesi için o sürekli dönmek zorunda.
2: Bak işte ben yayınımın bu olayını çok seviyorum. Şimdi ben nerede bir daha bulacağım da beton mikseri kullanan adamı bunları soracağım. O zaman bir sorum daha var. Trafikte mesela bazen böyle önümde denk geliyor, bilinçli olarak haliyle dibine kadar girmiyorum, hep bir mesafe koyuyorum. Çünkü sizin o arkada betonu dışarı verdiğiniz olan o kaydırak gibi yerden sürekli yere böyle pır pır pır pır yere beton damlıyor. Onun bir adam akıllı kapağı yok mu yani, niye sürekli damlıyor?
1: Çok çok doğru bir noktaya değindin Doğancan, gerçekten çok güzel bir mesele. Çünkü bunu bazen yapan meslektaşların genelde bu dönen mikserin kapakları oluyor. Kapaklarını kapatmayı dolum sırasında unuttukları için araçlar hafif meyilli ya da düşük devirde döndüğü zaman o betonun sıvı olmasından kaynaklı bir şekilde sağa sola dönüşlerdi.
2: Ya kapağı kapatmıyor olamazlar yoksa o kadar. Yani benim bahsettiğim böyle hani şey, hani damla damla damla böyle.
1: O zaman şudur, sorunun cevabı şudur. Dökümden sonra yıkamayıp trafiğe çıkmasından kaynaklı.
2: Bunlar hep bilgi işte, öğrendik. Evet, peki gelelim konumuza. Sence ne iyi olurdu?
1: Ya Doğancığım, iki konu hakkında konuşmak istiyorum. Biri kişisel olarak, biri genel olarak.
2: Evet yani. Ama belli sen çok uzun konuşacaksın. Ne olur özet geç.
1: Aslan var ya. Evet. Ben ayrıca liseden beri dinliyorum seni. 5 yıldır ilk defa bağlandın.
2: Evet, son 5 sağ
1: yıldır sana da söylüyorum. Bana biraz daha vakit ayırırsan sevinirim.
2: Yok, müsait kişisel değilim olarak... evet.
1: Kişisel olarak bir tercihim, bütün meslektaş arkadaşlarıma sesleniş olacak. Araçlarımızın bizim özel kimyevi madde temizlik malzemeleri var. İşte fırçası olsun, asitik çözeltiler olsun vesaire. Ve bu birçok kişinin aracında eksik oluyor. Ya kaybediyor ya da yolda giderken düşürüyor. Hmm. Arkadaş, lütfen rica ediyorum. Kimsenin aracındaki temizlik malzemesini yer değiştirme bahanesiyle lütfen almayalım. Hani... Çok mağduriyet yaşıyoruz. Gözlüğümü çalan var. Asit çekeceğim araca. Gözüme asit damlıyor. Gözümü açamıyorum. Su arıyorum sabuha gibi.
2: Ama bu bahsettiğin çok spesifik bir olay. Yani senin yine atıyorum aynı anda o inşaat alanına birkaç tane beton mikseri araç gidiyorsunuz. Diğer aracı kullanan diyor ki ya işte Halil sen de işte o gözlüğü ve iki dakika versene diyor. Sonra geri vermiyor. Değil mi? Olay bu.
1: Abi aynen öyle, ya da habersiz bir şekilde alıyor.
2: Tamam, bunu şimdi biz ne yapacağız? Milyonlarca bu konudan bağımsız, hiç alakası olmayan adama öyle niye bunu? Git ona söyle, gözlüğünü alan adama söylesene, evet, bize söyleyin.
0: Doğan Canlı yayında en iyiler.

0: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
0: bir adım önde. Reklam.
10: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası

0: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ayrıca detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşamlarıysa müziğin eşliğinde unutulmaz anlar seni bekliyor. Biletler tüm online satış platformlarında satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Cipslerin iyisi iyi fiyata Big Ross'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulamasında.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Reklam.
9: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Erken Simge'yi uğurluyor ve şimdi rotamızı biraz daha hareketli bir dünyaya çeviriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara da kocaman bir selam. Sırada muazzam retro sound'u modern davul ritimleriyle harmanlayan ve hepimizi 80'lere götüren şahane bir işbirliği var. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı Bir Güldün'le Süper 20'de 19 numaradayız.

0: Rap'ın en sevilen şarkıları peş peşe geliyor. Şimdi sırada yıllardır kendi tarzından ödün vermeyen, üretmeye devam eden APO var. APO'nun derin dizeleriyle dinleyenin kendinden bir şeyler bulduğu o samimi şarkısı Ömrüm bu hafta Süper 20'nin 18 numarasında yoluna devam ediyor.
1: Öyle bir ağırlık var benim öpüşümle.

Süper 20'de geri sayım tüm hızıyla akarken şimdi sokağın ritmini sitemkar cümlelerle buluşturacağız. Son dönemde her çıkardığı şarkıyla dijital platformları adeta ele geçiren Blok 3 sahnede. Şarkısı Kayıp Kalp yayınlandığı günden bu yana istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken Blok 3'ün üretkenliğini de bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı anda birden fazla şarkıyla listede kalabilmek kolay değil. Blok 3 Kayıp Kalp'le bu hafta Süper 20'nin 17 numarasında.

Süper FM'de hafta sonunun müzikle buluştuğu özel anlar Süper 20 ile devam ediyor. Bazı şarkılar yüksek tempoyla değil, bıraktığı etkiyle yol alır. Ahia'nın Rüya Gibiydin'i de tam olarak öyle bir çalışma. İlk günden bu yana kendi çizgisini koruyan şarkı, haftalar geçse de listenin güçlü isimleri arasında kalmayı başarıyor. Ahia'n bu haftada zirve yarışını bırakmıyor. Rüya Gibiydin Süper 20'nin

Ahiyan Rüya Gibi dinle Süper 20'de 16 numarada geride kalıyor. Sıradaki şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatmam var. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistlerimizi anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım ve sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta sıradan gördüğümüz nesnelerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcast'ime bekliyorum. Ve şimdi Süper 20'de sırayı yapay zeka destekli çalışmalarıyla kısa sürede büyük merak uyandıran Acıoğlu alıyor. İhtiyacım Var'la bu hafta Süper 20'nin 15.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'de geri sayım sürerken listemizde dengeleri tamamen değiştirecek taze nefeslerden biri geliyor. Bazı şarkılar listeden ayrılsa bile hikayesi bitmez, doğru zamanda yeniden gelir ve kaldığı yerden devam eder. Semih Cenk'in Çıkmaz Bir Sokağa da tam olarak bunu yaptı. Uzun süre konuşulan ve geniş bir kitleye ulaşan şarkı yeniden listemize dönerek etkisinin hala sürdüğünü gösteriyor. Bu hafta geri dönüşünü 14

Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. Semih Cenk'in Melankolisi'nin ardından şimdi içimizi ısıtan o tanıdık yalın romantizmi yankılanacak. Yazın o sakin temposunu taşıyan şarkısı Akşamüstü, yalının kendine has anlatımıyla birleşince kısa sürede bu sezonun dikkat çeken işlerinden biri oldu. Yalın bu hafta Akşamüstü ile Süper 20'nin...

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en güçlü hitleri Süper FM'de buluşmaya devam ediyor. Sırada müziğe bambaşka renkler katan o mistik ve şairane dünyasıyla her çalışmasında bizi şaşırtmayı başaran Mabel Matiz var. Son dönemde tam not alan en taze işlerinden Umrun Dışı bu hafta listede 12 numaraya yerleşiyor.

0: Hafta sonunun en iyi hitleriyle ilk onun hemen kapısına geldik. Ve şimdi sırada sahnelerin en enerjik, en güçlü vokallerinden biri var. Berkay. Radyomuzu anında adeta bir konser alanına çeviren o yüksek aurasıyla listedeki tırmanışını kararlılıkla sürdürüyor. İlk onun hemen öncesinde Berkay var. Aslanlar doğuyor, bu hafta 11 numara.
1: Madem bize ölmüyordun, rol...

Mutlu hafta sonları herkese. Türkiye'nin en sevilen hit listesi Süper 20'de zirveye doğru heyecanla yaklaşıyoruz. Yapay zeka destekli projeler artık sadece merak uyandıran çalışmalar olmaktan çıktı. Listelerin de önemli bir parçası haline geldiler. Sırada dijital dünyanın sınırlarını aşan, sosyal medyada paylaşılan her videonun arkasında çalan o meşhur şarkı var. Yapay zeka teknolojisini muazzam bir duygusal bağla birleştiren Mevrure. Dilimle bu haftada 7 numaradaki sarkı.

45'e yalnızca bir basamak kaldı. Elif Buse Doğan, güçlü sesiyle yıllardır farklı türlerde iz bırakmayı başarıyor. Yangın Yeri ise son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından biri oldu. Duygusunu abartıya kaçmadan anlatan şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Zirveye her geçen hafta biraz daha yaklaşan isim, Yangın Yeri ile Süper 20'nin 6 numarasında.

Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Bazı şarkılar ilk yayınlandığında ses getirir, bazıları ise ikinci dokunuşla bambaşka bir yolculuğa çıkar. Ankara Ekos'un Beni Al'ı haftalarca zirve yarışında kaldı. Şimdi ise remix versiyonuyla yeniden güçlü bir sayfa açıyor. Şarkının enerjisini tamamen değiştiren bu yeni yorum daha ilk haftasında ilk 5'e kadar yükselerek...

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Sokak tarzıyla gençlerin en çok dinlediği isimlerin başında gelen Blok 3, yepyeni solo şarkısıyla listemizde gövde gösterisi yapıyor. Dijital dünyayı sarsan ve bu hafta listemize doğrudan 4 numaradan dev bir giriş yapan o hit geliyor.

Süper Efendi Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Sahnelerin sarsılmaz güçlü sesi ve duruşuyla pop müziğin en önemli kadın vokallerinden Hadise sırada. Hadise uzun zamandır beklenen yeni bir dönemini Ara Beni ile açtı ve şarkı daha ilk haftalardan itibaren güçlü bir karşılık buldu. Pop müziğin enerjisini yeniden yukarı taşıyan bu çalışma haftalar ilerledikçe zirveye biraz daha yaklaştı ve iddiasından hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam ediyor. Hadise Ara Beni.

Manifest için son aylar gerçekten unutulmaz geçiyor. Grup bir yandan toz pembeyle ilk ona yeni giriş yaparken diğer yandan hileliyle liderlik yarışındaki yerini korumaya devam ediyor. Ajda Pekkan'ın da yer aldığı bu özel proje iki kuşağı aynı şarkıda buluştururken yılın en çok ses getiren çalışmalarından biri olmayı başardı. Manifest hileliyle bu haftada zirvenin hemen yanında. 2 numara. Karın.

0: Süper Efendi Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.
1: 10 numara.

Bir numarada sarsıcı bir zafer var. Sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız müziğin parlayan ismi Poison'in muazzam ortaklığı liderliği kimseye bırakmadı. Canlı ritmi ve dürüst sözleriyle zirvenin bu haftaki gerçek sahipleri Blok 3 Poison ortaklığıyla çok güzel gülüyorsun. Zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Açılışı bir albümle yapıyoruz. Kimden bahsediyorum? Berkay. Kavi ismini verdiği albümde geçtiğimiz haftalarda Aslanlar Doğuyor şarkısıyla aslında albümün haberini vermişti. Bu hafta da albüm yayınlandı ve o şarkılardan bir tanesi. Sözü ve bestesi Mert Çodur'a ait olan yeni şarkısı. Berkay, Nankördük şarkısıyla Pusula başlıyor.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sanatçılardan özel mesajlar var. Şimdi onlardan bir tanesine geldi. Kimden bahsediyorum? Bengü. Yeni şarkısı Dur Nereye Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Bengü neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar, ben Bengü. Yepyeni şarkımız Dur Nereye tüm dijital platformlarda yayında. Çok heyecanlıyız. Biraz şarkı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sözü ve müziği Mert Carım'a ait. Mert çok beğendiğim bir müzisyen. Yıllardır işlerini takip ediyorum. Aylar önce ona ulaştığımda hani mutlaka birlikte bir şarkı yapmak istediğimi iletmiştim. O da bana ara ara böyle yaptığı şarkıları yolluyordu. Dur Nereye'yi ilk dinlediğimde hani o an karar verdim diyebilirim. Benim birazcık öyle bir huyum var. Yani şarkıyı duyduğum an evet bu benim diyebiliyorum. O da güzel bir yetenek bence bir şarkıcı için, bir yorumcu için. Regaton bir aslında şarkı söylemeyi çok istiyordum bu ritimde bir şarkıyı. O yüzden de çok denk geldi. Sözlerine zaten bayıldım. Hani hem içinde biraz

Mix Mastering'i Utku Ünsal yine çok başarılı bir şekilde bitirdi. Harika bir iş oldu. Sonrasında tabii ki benim uzun yıllardır yönetmenim, aynı zamanda dostum, kardeşim, çok sevdiğim bir arkadaşım. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ecem Gündoğdu'nun tabii hemen kapısını çaldım ben. Ecem'cim bir yaz klibi, işte nerede çekelim, ne yapalım falan derken bizim evde çekmeye karar verdik. Evi böyle biraz işte set haline getirdik falan. Çok eğlenerek, hakikaten bir parti kıvamında nefis bir klip çektik. Bittiğinde hatta böyle ay niye bitti falan olduk klip çekimi. O kadar eğlendik çünkü. Dansçı arkadaşlarım eşlik etti. Backstage'de yani sanki böyle tatile çıkmışız gibi bir hava vardı gerçekten. Çok tatlı bir iş oldu. Aslında bu yaz konser yoğunluğumdan ötürü bir şarkı çıkartabilir miyim? Onu işte nasıl yetiştiririm falan derken böyle aktı gitti iş. Çok mutluyum. Umarım dinleyenlerim de, dinleyiciler çok beğenir. Onların beğenisi bizim için tabii en kıymetli şey. Onların alkışı. Sahnede de bol bol söyleyeceğiz bu yaz bence. Klibi de, şarkıyı da umarım beğenirler. Hayırlı uğurlu olsun. Çok heyecanlıyım. Herkese güzel bir yaz diliyorum. Dur nereye artık sizin. Bir bakın.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Model grubu var. Yılın başlarında Model grubu tekrar birleşti haberini vermişlerdi ve tüm sevenlerini mutlu etmişlerdi. Şimdi ise ekip toplandı ve yeni bir şarkı çıkarttı. Model, Ölüyorum Daha İyi şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Elif Buse Doğan'a. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan yeni şarkısı. Elif Buse Doğan nokta şarkısıyla şimdi Pusula'da. Geçti.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Cansu'ya. Yeni şarkısı Aşığım Sana şimdi Pusula'da.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Mert Demir'e geldi. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Mert Demir, Hazırım İnan Kaybolmayla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Baran Mengüç'e geldi. Kıyamam şarkısı da Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Baran neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Baran Mengüç. Yeni şarkım Kıyamam şimdi Pusula listesinde. Keyifli dinle.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Emre Fel'e geldi. Sözü ve bestesi Emre Öztürk'e ait olan yeni şarkısı. Emre Fel, Merdan şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Pera. Kaderimin Oyunusun şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Pera ekibi neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Pera'dan Gökhan. Yeni şarkımız Kaderimin Oyunusun. İlişkide seven tarafın tam anlamıyla sevilmediği durumlarla karşılaştığı zorlukları biraz anlatmaya çalışıyor kendi diliyle. Şu anda Pusula listesinde. Hepinize keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Mine'ye geldi. Herkes bizi soruyor şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Mine neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar. Ben Mine. Yeni şarkım Herkes Bizi Soruyor. Şimdi Pusula'da sizlerle. Şarkının söz ve müziği bana, düzenleme ve aranjesi eşim Alperen Yeşilyurt'a, masteringi Erdem Topuzoğlu'na, mix aşaması da yine Erdem Topuzoğlu ve Alperen Yeşilyurt'a ait. Nisan ayından bu yana büyük bir emek ile icra ettiğimiz Afro pop tarzında bu yeni yaz şarkımızı sizinle buluşturmanın heyecanını yaşıyor ve biz dinleyen herkesle bu güzel duyguyu paylaşıyoruz. Keyifli dinlemeler.

0: şeyler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Burak Aygün. Susuyorum isimli yeni şarkımı siz değerli dinleyicilerle paylaşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Susuyorum şimdi sizler için pusula listesinde. Keyifli dinlenmeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Yüz Yüzeyken Konuşuruz ekibine. Uzun zamandır yeni şarkı çıkartmıyorlardı. Sonunda sevenlerini buluşturdular. Sözü ve bestesi Kaan Boşna ait olan yeni şarkı. Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Lades şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula Lisesi'nin yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Şimdi sırada Pınar Koyuncu var. Yeni şarkısı Sezar Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Pınar neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Pınar Koyuncu. Söz ve müziği bana ait olan, düzenlemesini Suat Aydoğan'ın yaptığı Sezar şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir hafta boyunca bu şarkıları Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sizlere bir cover şarkısıyla veda ediyorum. Serdar Ortaç, Öyle Sarhoş Olsam Ki şarkısını kendine özgü yorumuyla yorumladı. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

sizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

benim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.